0: Irasız sportimun enalır ama siz de skodratse. Hele hasur tenincu.
1: İncu.
0: Tori uzadı şakap. Fiyak panç parker.
1: İncu nengi. Orman gıbargi.
0: Görev kartal borçı sonra mesele eşi. Marçı da var.
1: Tumnal karel kartal çeskider. Tumnal eşes.